yazırım şanrı mı nana işe tutun. Çinana ne bir? Şanrı ne bir? Şenin amına. Nanga yazırım şanrı zırı inna. Çinana mı inna? İkumi ne inna? Şanrı ne inna? Hozana soft drinki. Nitüye bembera bebe embiri.